Gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu çağlara, kan boz bulanık seller merhaba. Karangucun kanadında tamaşa, orada biter nergiz ile menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

İbrahim'im dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüz sürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.